Neyine güvenir? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere?

reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kamu Spotu.
1: 112.
2: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
7: Bayburthaber.com haberleri sunar.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen Ahbap soruşturmasına ilişkin Türk yargısı algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır, dedi. Yükseköğretim Kurulu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzatma kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün hali hazırda bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz, dedi. Nevşehir merkezi 8 ilde eş zamanlı düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
9: Spor.
8: Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
0: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
7: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: başımı. Düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
5: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Oltulu Arıcılık. Çımağalt köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
2: 4 numara.
3: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
3: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

hep küfelik. Bilirsin beni, ben tek tüfeğim. Döndürür Allah yer küreyi. Dağladı aşkla da her yüreği. İçimde koptu bu fırtınalar. Titanik battı, sen çek küreyi. Çek çileyi. Gözünde

0: reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri rahmetle, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Anma programı, Bayburt Atlı Cirit Kulübü sporcularının öncülüğünden Taşköprü mevkiinden demokrasi yürüyüşüyle başladı. Bayburt'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna bir akşam yemeği programı düzenlendi. Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, vatanı için canını feda eden aziz şehitlerin anısına okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa, kent protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler iştirak etti. Bayburt'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı. Bayburt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Taşhan Sanat Galerisi'nde bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, darbe girişimi gecesi ve sonrasında hem Bayburt'ta hem de Türkiye genelinde objektiflere yansıyan tarihi anlar ve halk direnişini içeren fotoğraflar yer alıyor. Açılış törenine kent protokolü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Bayburt'ta ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi. Bayburt'ta, Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Bayburt Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere sıfır atık projesi ve çevre farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı. Programa, yerel yöneticiler ve kurum müdürleri de katılarak öğrencilerin eğitim sürecine eşlik etti. Düzenlenen etkinliğe, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyince haftayı noktalıyoruz. Günün adı Cuma. Tarihler ise 17 Temmuz'u göstermekte. Balamir Yıldız ben. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. En güzel şarkılar, en keyifli haberler burada. Ve Balamir Yıldız Instagram adresimden de program süresi boyunca bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyorum. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Evet, duyduk duymadık demeyinde programa başladık efendim. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki İngilizce albüm hazırlığı için Fransa'ya gitti. Tilki'nin Paris'te gittiği bir mekanda türkü söylediği anlarsa sosyal medyada gündem oldu. Mutlaka görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. Kariyerinin 10. yılını ve Kırlar albümünü geçtiğimiz ay İstanbul'da verdiği konserlerle kutlamıştı Aleyna Tilki. Çocukluğunu sahnede geçirdiğini söylemişti bu arada. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi 26 yaşında. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum o kadın olduğumu düşünüyorum demişti. Konserlerden kısa bir süre sonra yurt dışına çıkan ve biraz tatil yapıp İngilizce albüm hazırlığına başlayacağını duyurmuştu Aleyna Tilki. Son olarak Paris'e gitti. Fransa'nın başkenti Paris'te bir stüdyodan paylaşım yaptı ünlü isim. Bir aydır şarkı yapmadığım şehir kalmadı. Londra, Ibiza, Paris. İngilizce albüm gerçekten çok güzel oluyor. İçinde bol bol Türkçe sözler de koyuyorum ifadesini kullandı. Evet, hem tarzı hem sesi dikkat çekiyor. Çok kuvvetli bir sesi var Aleyna Tilki'nin. Şimdi gittiği bir mekanda sürpriz bir performans ve tarzı tabii ki sosyal medyada gündem oldu. İddialı kıyafet seçimiyle adından söz ettiren ünlü isim, çizgili polo yaka tişörtü, doğallığı ve gözlükleriyle de dikkat çekti. Paris'te Dön Gel Bir Tanem adlı türküyü söyledi Aleyna Tilki. Performansı çok beğenildi. Ünlü isme ne güzel söylemiş, sesi harika, bu tarz çok yakışmış, çok içten söylemiş, çok başarılı biri gibi yorumlar da var bu arada paylaşımlarının altında. Müzik diyoruz, az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Kalma.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, güzel bir cuma günü birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor duyduk duymadık temeyinde. Şimdi efendim, Adana'da 15 metrekarelik bir dükkanda 50 yıldır aynı ütüyle tost yapan Tahsin Şengezer yerli ve yabancı turistleri dükkanında ağırlıyormuş efendim. Evet, kent kebabı, şalgamı ve şırdanıyla tanınırken ütüyle yapılan tost da geleneksel lezzetler arasında yer alıyor bu arada. Kentin ilk ütü tostçularından olan Tahsin Şengezer 50 yıldır aynı yöntemle tost hazırlıyor. Yıllardır aynı lezzeti koruyor bu arada. 15 metrekarelik bir dükkandan bahsediyoruz. Hem Adanalıların hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Krom saçtan yapılan ütüsüyle geleneksel yöntemden vazgeçmiyor Tahsin Bey. Adana'nın köklü lezzet kültürünü de yaşatmaya devam ediyor. Ütü çok eski bir ütü. Tostun üstüne baya baya basıyor. Tam 50 yıldır yol arkadaşım diyor. Devam etmiş. Eskiden büfecilik yapıyorduk. Sonraki dönemlerde bu dükkanı açtığımızda ilk kullandığımız makinede sıkıntılar yaşayınca krom saçı düşündük. Paslanmadığı ve dayanıklı olduğu için de bu malzemeyi tercih ettik ve ütüde tost yapmaya başladık. Evet, o günden bu yana da aynı şekilde devam ediyorum. 50 yıldır aynı ütüyü kullanıyorum diyor. Bu ütü ilk açtığım günden beri bana dostluk ediyor diye de cümlelerini eklemiş efendim. Bir gün Adana'ya yolunuz düşerse mutlaka bu tostu tadın derim ben. Tahsin abimin yanına bir uğrayın derim. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

biliriz. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bu iskelet. Bir müzayede de satılıyor. En pahalı dinozor fosili oluyor. Adın iskeletin 2021-2023 yılları arasında keşfedildiği ve kazıldığı arazinin sahibi Gray Gus Leaking'den alan dinozor iskeletinin 20 ile 30 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyormuş bu arada. Tam 50.1 milyon dolar. Evet, Amerika'nın Güney Dakota kentindeki bir çiftlikte 2021'de bulunuyor bu iskelet ve 2023 yılına kadar yürütülen kazı çalışmaları sonucu çıkarılıyor. İskeleti laboratuvarda yeniden bir araya getirmek tam 3 yıl sürmüş. Çok ilginç gerçekten. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, bizden bir haberle devam edelim. Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli olmuş. World Population'ın küresel turizm sıralamasına göre dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinde Türkiye'de listenin üst sıralarında yer aldı. Evet, dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformlarından World Population. Onun tarafından yapılıyor bu araştırma. 2026 Most Visit Countries raporuna göre Türkiye 60.6 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olarak kayıtlara geçmiş efendim. Raporlarda Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en fazla ziyaretçi ağırlayan ülkeleri arasında yer alırken İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan'ı da geride bırakmış oluyor böylece. Sıralama uluslararası turizmde Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güçlü ivmenin ve küresel ölçekte artan cazibesinin önemli bir göstergesi aslında. World Population verilerine göre Türkiye 56.3 milyar doları aşan turizm geliriyle dünyanın en güçlü turizm ekonomileri arasında da yer alıyor. Bu başarı tabii yalnızca ziyaretçi sayısındaki artışı değil, turizmin ekonomik katma değer üretme kapasitesini de ortaya koyuyor. Duyduk duymadık demeyeyim. Evet, devam ediyoruz.

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, hemen hemen her gün programda bir astroloji bilgisi geçiyorum. Şimdi astrolojinin altın çocuklarını sizlerle paylaşacağım. Hayatta her istediğini elde eden en başarılı 4 burç. Evet, astrolojide her burcun kendine has özellikleri var ama bazıları adeta başarı için doğmuş. Disiplini, detaycılığı, kriz yönetimini ve liderliği elinde tutan, girdikleri her işte zirveye oynayan en başarılı burçlar. Evet, kim sizce bunlar ilk sırada? Kim olabilir? Tabii ki oğlaklar. Evet, disiplin ve zirvenin tek sahibi çünkü oğlak karakteri, başarı denince akla gelen ilk burç şüphesiz oğlaklar. Onlar için hayat tırmanılması gereken dik bir dağ gibi ve zirveye ulaşmadan durmaya niyetleri yok. Planlama yeteneği ve sarsılmaz sabrı onların gizli gücü. Bir oğlak duygusal kararlar almaz. Hedefini belirler, stratejisini çizer ve yıllar sürse bile o yolda bıkmadan, yorulmadan yürür. Evet, zorluklar karşısında şikayet etmek yerine çalışmayı seçtikleri için er ya da geç de hak ettikleri koltuğa otururlar. İkinci sıradaysa sevgili başaklar var. Onlar da detaylardaki mükemmellikten bahsedebilir bizlere. Evet, başak burçlarının başarısı kimsenin göremediği kusurları görüp onları mükemmel hale getirme yeteneklerinden geliyor. Yarım yamalak işler onlara göre değil. Onların gizli gücü ise analitik zeka ve yüksek odaklanma. Yani bir projenin en ince detayını bile bir cerrah titizliğiyle işliyorlar mesela. Sorun çözme becerileri o kadar gelişmiştir ki kriz anlarında herkes paniklerken başak çoktan uygulanabilir bir B planı hazırlamıştır. İki burcum daha var, bahsedeceğim birazdan. Bir ara diyoruz, müzik, sonra buradayız.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. En başarılı, zirveye oynayan burçlardan bahsediyordum. Tabii ilk akla gelen Oğlak, disipliniyle hemen akla geliyor, çalışma azmiyle. İkinci sırada Başak burçları vardı. Şöyle bir düşündüm de benim burcum Oğlak, yükselenim Başak. Evet, başarı bizden kaçınılmaz. Üçüncü burcumuzsa Akrep efendim. Akrepler için başarı sadece bir istek değil, bir hayatta kalma mücadelesi. Düştükleri yerden her seferinde daha güçlü kalkma yetenekleri onları yenilmez kılıyor. Onların gizli gücü ise güçlü sezgiler ve sarsılmaz kararlılık. Evet, inanılmaz bir odaklanma güçleri var akreplerim. Bir şeye odaklandıklarında dış dünyadaki tüm gürültüyü kapatıyorlar. Ve son sırada Koç burçları var. Evet, koçlar. Onlar da en başarılı burçları arasında. Başarıyı bekleyen değil, gidip onu kendi elleriyle alan bir karakter Koç. Korkusuz yapıları sayesinde yeni yollar açma konusunda da üstlerine yok. Onların gizli gücü ise girişimcilik ruhu ve yüksek enerji. Evet, birlikteliğimiz devam edecek. Müzik diyoruz, ayrılmayın.

Efendim devam ediyoruz. Az önce astroloji demiştim, oradan devam edeceğim. Çünkü Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var ve bu ezberleri bozdu aslında. Acele kararlardan kaçınanların servet ve mutluluk kazanacağı bu kozmik döngüde Merkür Retrosu'nun doğrudan etkileyeceği şanslı burçlar da var. Ondan bahsedeceğim. Şimdi gökyüzünde Yengeç Burcu'nun yoğun enerjisiyle gerçekleşen bir yeni ay döngüsü var. Astroloji dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olurken özellikle 4 burç için radikal değişimlerin kapısı aralanmış bu 4 burcu doğrudan etkisi altına alan bu güçlü kozmik olayda Merkür Retrosu'nun da devreye girmesiyle birlikte ikili ilişkilerde, ev hayatında ve iş kariyerinde eski alışkanlıkları sürdürmek adeta kesinlikle yasaklanıyor. Hangi burçlar bu şanslı burçlar? İlk sırada Koç burçları var. Bu yeni ay döngüsü onların ev hayatının 4. evini aktive edecek. Yani Yengeç Burcu'nun temaları diğer burçlara göre sizin için daha da etkili şekilde görülüyor. Genellikle son derece eylem odaklı ve başarıya meraklısınız. Tabii bu yeni ay döngüsünün etrafındaki günlerde de sevdiklerinizle çevrili kendi alanınızda daha fazla zaman geçirmeye hevesli hale gelebilirsiniz. İkinci burcumuzda tabii ki Yengeç Burçları. Yengeç Burcu'nda bir yeni ay oluyor. Burcunuza ve benlik eviniz olan birinci evinize girerek de dünyada başkaları tarafından nasıl görülmek ve algılanmak istediğiniz konusunda da önemli bir içsel sorgulamaya davet ediyor sizi bu yeni ay. Devam edeceğiz. İki burcumuz daha var. Önce müzik, sonra buradayız.

0: Reklamlar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850-360-6572. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yengeç yeni ayı var demiştik gökyüzünde, astroloji diyorduk. En çok etkileyeceği burçlardan bahsediyorduk. Koç ve yengeç dedik. Şimdi üçüncü burcumuzsa terazi burcu. Bu yeni ay liderlik pozisyonuna veya oldukça görünür bir başka fırsata adım atmanız için sizlere güç veriyor sevgili teraziler. Yengeç burcundaki yeni ay kariyer eviniz olan 10. evinize gerçekleştiği için otorite duygunuza şimdi daha fazla odaklanmaya motive oluyorsunuz. Önemli bir detay. Belki işte daha büyük sorumluluklar üstlenmek için şansınızı denemek istiyordunuz veya kariyerinizi kendi şartlarınızda ilerletmenizi sağlayacak kendi girişiminizi başlatmayı düşünüyordunuz. Her iki durumda da bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuza güvenin ve bu yeni ayın çevresindeki günlerde harekete geçin diyor. Astrologlar ve sevgili oğlaklar, bu yeni ay evet ortaklık eviniz olan 7. evinizi aktifleştirerek ister romantik ister profesyonel olsun birebir ilişkilerinizde yeni bir anlatının başlangıcını işaret ediyor diyebiliriz. Evet, bu yeni ayın aşırı duygusal doğası size biraz kafa karıştırıcı gelebilir, ancak özellikle Merkür'ün 23 Temmuz'a kadar aynı bölgeden geçmesiyle birlikte duygularınızı keşfetmek ve onlardan faydalanmak için biraz daha fazla zaman ayırmak son derece iyileştirici olabilir. Ayrıca duygusal bağ eviniz olan 8. evinizdeki şanslı Jüpiter'in de yakın ilişkilerinizi bir sonraki seviyeye taşımak için ilham kaynağı ise üzerinizde bolca mevcut olacak. Hatırlatmalarımızı yapmış olduk. Evet, devam edeceğiz birazdan.

Efendim bir hikaye paylaşıyorum şimdi sizlerle. Tartıda 122 kiloyu görünce hayatında radikal bir karar alan ve tam 55 kilo vermeyi başaran 27 yaşındaki Louis Rettaus. Evet, sadece zayıflamakla kalmadı. Tüm yaşamını ve alışkanlıklarını adeta sıfırdan inşa etmiş. 2 yıl öncesine kadar aynaya bile bakmak istemeyen genç kadının bu devasa başarısının arkasındaki en önemli tetikleyicisi ise güne başlama şekli. Louis'in kahvaltı menüsünde yaptığı tek bir stratejik ve besleyici değişiklik kilo verme sürecine yön veren en büyük sırrı haline gelmiş. Evet, Louis için kilo mücadelesi ne yazık ki çocukluk yıllarına henüz 6 yaşındayken yaşıtlarından farklı olduğunu hissettiği o dönemlere kadar uzanıyor. Yıllar geçtikçe bir gölge gibi peşini bırakmayan bu durum sadece fiziksel bir ağırlık değil. Ruhunda da derin izler bırakan duygusal bir yük haline gelmiş. Genç kadın uzun yıllar boyunca hayatının merkezinde yer alan bu kilolarla mücadelesini artık çok daha samimi bir dille anlatıyor bu arada. Tabii düşük özgüveni var. Kilolu ne yapacak, ne edecek ve bir karar alıyor. Bir gün beğenerek aldığı kıyafetin düğmeleri karnı nedeniyle kapanmayınca artık bu duruma katlanmak istemediğine karar veriyor ve kendi kendine artık bu şekilde devam etmek istemiyorum, kendimi iyi hissetmeyi hak ediyorum diyerek ilk adımını atıyor. Kahvaltıda tek bir stratejik değişiklik yaptı demiştim. İşimizin tabii ki güzel tarafı da bu. Az sonra diyoruz, önce müzik sonra buradayız.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken Louis Redhouse'dan bahsediyordum. Nasıl 55 kilo verdi kahvaltıdaki tek bir stratejik değişikliğiyle, ondan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi kilo verme sürecine girer girmez beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirmiş Louis. Eskiden sabah kahvaltılarında sadece çay ve bisküvi tükettiğini ya da 4 dilim ekmek üzerine yoğun çikolata kreması sürerek güne başladığını itiraf ediyor genç kadın. Bu gıdaların kendisini asla tok tutmadığını da söylüyor. Eski zararlı alışkanlıklarının yerine proteinli yulaf ezmesi ve bol meyve ile güne başlamayı koymuş Louis. Evet, bu sağlıklı besinlerin kendisine inanılmaz bir enerji verdiğini ve kendini çok daha iyi hissettiğini belirtiyor. Kalori takibi yapmaya başlayarak da besinlerin içeriklerini öğrenmiş. Bir çikolata barının tek başına 300-400 kalori içerdiğini, oysa büyük bir kase yulaf ezmesinin çok daha az kaloriyle kendisini öğle yemeğine kadar tamamen tok tutabileceğini keşfediyor. Evet, kademeli hareket ve kas kütlesini de arttırmış. Sık diyet ve yürüyüş programıyla ilk 8 ay içinde yaklaşık 38 kilo verdiğinde ise vücut geliştirmeye yönelmeye karar vermiş. Ve böylece artık sağlıklı bir vücuda sahip. Sağlıklı bir fizik, sağlıklı bir ruh hali, sağlıklı bir yaşam demek, unutmayın. Devam edeceğiz. Birazdan veda edeceğim. Ayrılmayın.

0: gel.
1: Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzde 2 günlük bir hafta sonu tatili var. Pazartesi aynı saatte buluşmak üzere. Balımir Yıldız ben. İyi tatiller. Hoşça kalın.

0: Enfes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo yine seni severdim.
7: 5 numara.
8: Yaralarımı sardım da.
6: 4 numarada Edis, yalancı şahidim.
7: 4 numara.
6: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Sezen Aksu, Aşk Dansı 2 numarada.
7: 2 numara.
10: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
6: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın 1 numarası.
7: 1 numara.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
11: Duyduk duymadık demeyin sona erdi.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağız. Ben Balamir Yıldız. Güzel bir yaz gününde Pop 20 başlıyor. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la rap müziğinin sevilen ismi APO. 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluştular. İkilinin merakla beklenen yeni düeti Kıyamam dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziği APO'ya ait olan Kıyamam'ın düzenlemesini Umut Timur üstleniyor. Duygusal hikayesini modern altyapısıyla buluşturan şarkı Sibel Can'ın güçlü yorumuyla APO'nun da kendine özgü tarzını etkileyici bir uyum içinde bir araya getiriyor diyebilirim. Şarkı bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

0: en son satırı bırak.
1: Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Sibel Can ve Epio'dan Kıyamam dinledik. Geldik 19 numaraya. Zeynep Mansur yeni bir yaz şarkısıyla herkesi şaşırttı diyebilirim. Mansur sadece şarkıyla değil, pop müzikte farklı bir tarz olan Afro House tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her şarkıda farklılıklarla göze çarpmayı seven Zeynep Mansur bu yaz herkesi dansa davet ediyor diyebilirim. Kendinden emin, güçlü kadınlara şarkısıyla ses olmayı hedefleyen Mansur, aynı zamanda kalabalıklar içinde ve ışıltıların ardında hepimize ne kadar yalnız olduğumuzu da vurgulayarak dinleyicilerini düşünmeye itiyor. Loş bu hafta listemizde.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Ümit Sayın ve Koray Avcı'dan Hicran dinledik. 17 numarada ise Deryaoğlu Hani vardı. 16 numaradayız. Unutulmaz, onlarca hit ve 17 albüm sahibi pop müziğin efsanesi Hakan Peker. 3 yılın ardından yeni single çalışması Sen Yoluna Git'i bizlerin beğenisine sundu. Uzun yıllardır müzik dünyasına kendine özgü tarzı ve enerjisiyle dikkat çekiyordu sanatçı. Yeni çalışmasında da dinleyicilerine hareketli ve akılda kalıcı bir pop şarkısı sunuyor. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor 16 numarada.

0: geçse de böyle.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Mela Bedel'den iki tas çorba yorumu dinledik. 14 numarada ise Mabel Matiz'in yeni bebeği Umrum Dışı vardı. Evet, 13 numaradayız. Yonca Lodi. Müzik dünyasında büyük heyecan yaratan yeni projesi düet listesiyle dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Kariyeri boyunca sayısız hit şarkı imza atan başarılı sanatçı, projenin ilk düetinde uzun yıllardır birçok başarılı çalışmada birlikte yer aldığı Murat Güneş'le buluştu. İkilinin seslendirdiği İncir Ağacı, retro pop dokusunu arabesk esintilerle harmanlayan iddialı yapısıyla dikkat çekiyor. Söz ve müzik Murat Güneş imzası taşıyor. Sıcak analog tınıları, dramatik melodik yapısı ve modern sound'u ile şimdiden müzik sektörünün en çok konuşulan işleri arasına girdi bile. Listemizde de 13 numarada.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri rahmetle, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Anma programı, Bayburt Atlı Cirit Kulübü sporcularının öncülüğünden Taşköprü mevkiinden demokrasi yürüyüşüyle başladı. Bayburt'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna bir akşam yemeği programı düzenlendi. Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, vatanı için canını feda eden aziz şehitlerin anısına okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa, kent protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler iştirak etti. Bayburt'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı. Bayburt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Taşhan Sanat Galerisi'nde bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, darbe girişimi gecesi ve sonrasında hem Bayburt'ta hem de Türkiye genelinde objektiflere yansıyan tarihi anlar ve halk direnişini içeren fotoğraflar yer alıyor. Açılış törenine kent protokolü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Bayburt'ta ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi. Bayburt'ta Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere sıfır atık projesi ve çevre farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı. Programa yerel yöneticiler ve kurum müdürleri de katılarak öğrencilerin eğitim sürecine eşlik etti. Düzenlenen etkinliğe Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.
5: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada İrem Derici'den Kim Özleyecek dinledik. 11 numaradaysa Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil vardı. Geldik 10 numaraya. Elif Buse Doğan'ın yeni single çalışması Yangın Yeri dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan şarkının düzenlemesi başarılı aranjör Kerem Aktağ tarafından yapıldı. Duygusal yoğunluğu ve modern sound'u bir araya getiren Yangın Yeri, Elif Buse Doğan'ın güçlü vokaliyle etkileyici bir hikaye.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numara Edis'ten. Yalancı Şahidim yorumu dinledik. Bu şarkı hala radyolarda en çok istek alan şarkılardan olmaya devam ediyor. 8 numaradaysa Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. 7 numaradayız. Hande Ünsal Halim haftanın 7 numara.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Berkay'dan Aslanlar Doğuyor dinledik. 5 numarada ise Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli dinledik. Bu yazın en çok dinlenenleri arasına çoktan girdi Manifest ve Ajda Pekkan. Geldik 4 numaraya. Kayıp Kalp, Türk rap sanatçısı Blok 3'ün 5 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan Kayıp Persona albümünde yer alan popüler bir şarkı. Aşk acısı, pişmanlık ve özlem temalarını işleyen duygusal ve melankolik bir rap parçası. Bu hafta listemizde 4 numarada.

0: sevmem sen de.
1: Bayburt sürücü kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt sürücü kursu.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
5: 20 numara.
6: 15 numara.
7: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
5: 2 numara.

0: hayran dinledik. Şarkı bu hafta Zirvenin Ortağı. Geldik zirveye. Tantaşçı Gidişat bu hafta iyi bir yükseliş yapıyor ve zirvenin sahibi oluyor. Bir numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı. Yaşama açılan.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'yi mutlak suretle enerjide bağımsızlığa kavuşturmaktır," dedi. İstanbul merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 7 Emin otoparklarındaki otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yapan 32 şüpheli yakalandı. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel hayatını kaybetti. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

En keyifli ve en güzel şarkılarla ben Eylem. Bugün de sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz Retro'ya. Bugün programımıza Asya Uçtum Seninle ile başladık. 94 yılından Asya'nın Nilüfer prodüktörlüğünde çıkardığı ilk albümü. İşte o albümden Vurulmuşum Sana. Sözler Aysel Gürel'e, dinlediğiniz güzelim melodi ise Sinan Bököse'ye ait. Ege ile devam ediyoruz. 2000 yılındayız. Şarkımızsa Karanlıktan Aydınlığa.

Bonjour'u 1996 yılında Sony Müzik'te albüm anlaşması imzalayarak Mayıs ayında 99'da kendi adıyla ilk albümünü çıkardı. O albümden Fal'ı dinlettim sizlere. Yaşar'la devam ediyoruz. Yaşar'ın ilk albümündeyiz. 99 Esirinim, şarkımızsa Nazlı Kız.

zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Eski değil eskimeyen şarkılar dinliyorsunuz Retro'da. Demet Sarıoğlu'nun ilk albümü Kınalı Bebek 1994 yılında yayınlandı. İşte o albümden dinlediğimiz şarkı Yağız'ımdı. Retro'ya Ümit Sayın'la devam edeceğiz. Sözler Ümit Sayın'a, beste ve düzenleme ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Herhalde dilimizdeki en hüzünlü kelime Hicran'ı dinliyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi. Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Retro devam ediyor.

Candan Erçetin ve unutulmaz şarkısı Umrumda Değil. Sözler Mete Özkancil, beste ise Gökhan Kırdar'a aittir. Bu şarkıyla birlikte o unutulmaz klibi de hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Robert Hatemo ilk albümünden Aşkın Kanunu'nu bizler için söylüyor.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Bir Yıldız Tilbe bestesi. Deniz Seki ile ünlendim. İbrahim Tatlıses de tavan yaptı. Sözlerinden tamamıyla melankoli akar. Kop gel günahlarından. Deniz Seki'nin bence bu zamana kadar yorumladığı en başarılı şarkılardan bir tanesi. Suat Sunay ile devam ediyoruz. 99 yılındayız. Albüm Yolun Açık Olsun. Şarkımızsa Zor Bulursun.

0: Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Retro devam ediyor.

Aşkın Nur Yengi denilince çok da fazla akla gelmeyen bir şarkıdır ama ben her dinleyişimde çok keyifli bir yorum olduğunu düşünürüm, imansız. Bugün kapanış şarkımız 1995 yılından Harun Kolçak, Yanımda Kal diyecek. Keyif dolu, çok güzel bir cuma günü diliyorum tüm dinleyenlerimize. Pazartesi günü yeni hafta ile birlikte 90'larda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: gibi dokunmuyor.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Bayburt'ta 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri rahmetle, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Anma programı, Bayburt Atlı Cirit Kulübü sporcularının öncülüğünden Taşköprü mevkiinden demokrasi yürüyüşüyle başladı. Bayburt'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna bir akşam yemeği programı düzenlendi. Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, vatanı için canını feda eden aziz şehitlerin anısına okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa, kent protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler iştirak etti. Bayburt'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı. Bayburt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Taşhan Sanat Galerisi'nde bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, darbe girişimi gecesi ve sonrasında hem Bayburt'ta hem de Türkiye genelinde objektiflere yansıyan tarihi anlar ve halk direnişini içeren fotoğraflar yer alıyor. Açılış törenine kent protokolü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Bayburt'ta ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi. Bayburt'ta Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere sıfır atık projesi ve çevre farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı. Programa yerel yöneticiler ve kurum müdürleri de katılarak öğrencilerin eğitim sürecine eşlik etti. Düzenlenen etkinliğe Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
4: 5 numara.
5: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
4: 4 numara.
6: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
7: Bu gidişat sorun olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
4: 2 numara.
8: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
4: 1 numara.
9: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
10: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr. Peki o zaman

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Az sonra sahneye çıkma sırası, o efsane isimde kulaktan kalbe, Uni FM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.
1: Şehrin gürültüsü sustu.

0: kapat ve atmosferi hisset. Tam şu an o konserin ortasındasın. Uni FM sahne.
1: Kulaktan kalbe.
2: Oturup da konuşamadım.

Albert. Une FM. Sahne.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları

Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: Reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

dalga. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

neyine güvenin? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kim?

istiyor. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasam da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

Çok kahroldum, çok üzüldüm. Hani senin bir tanendim ya, şeytan gibi mi göründüm? Evet, tamam, haklı.

0: Tek reklam.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.